0: ekyokulwanisa okutya okutya
1: obulimba
0: babikozesa ngaekyokulwanisa